bosu yantu yesu di hunyum minima di kontia eba awa wadina ya bosu yebe say opo samyuma nyinara.